cak dalbo zaman edan korupsi, gak ono korupsine mek ketemune zaman edan tok. Ya apa? Saman gelem ta? Heeh, Pak Ranu, tap-tap pipine budhe tambah kempong kok. Ya Pak Adi Bunga Sawit wal-